0: haftada 35 saatlik çalışma süresi tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da gündem yoğun. Çalışma hayatından siyaseti, seçimlerden Kassel'de hızla değişen otomobil tercihine kadar birçok gelişme günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bir tarafta 35 saatlik çalışma haftasının 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Diğer tarafta toplu sözleşmelerde çalışanların elde ettiği ücret artışları sorgulanıyor. Siyasette ise yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Peki diğer partiler neden seçmeni ikna etmekte zorlanıyor? Kısacası bugün yine çalışma hayatından siyasete, siyasetten günlük yaşamımıza uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılması istendi. Almanya'nın otomotiv sanayi devlerinden Mercedes-Benz'den sonra başka sektörlerde de haftalık çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması girişimleri artmaya devam ediyor. Bu yıl Haziran ayında Mercedes-Benz Yönetim Kurulu tasarruf planları çerçevesinde Metal İşçileri Sendikası IG Metal ile 1995 yılında yapılan sözleşmeye göre 35 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saate yükseltilmesini gündeme getirdi. Mercedes-Benz'in girişimini örnek alan metal ve elektronik sektöründeki bazı şirketlerde haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate yükseltilmesi için harekete geçti. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Weiblingen merkezli Stihl Holding de haftalık çalışma saatlerinin ücret artışı olmadan 35'ten 40'a yükseltilmesini istedi. Stihl Holding Denetleme Kurulu Başkanı Stihl, Almanya'daki 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artık günümüze uygun olmadığını belirtti. Sendikalardan ise bu çalışan insanların emeğine saygısızlıktır cevabı geldi. Sözleşmelere göre haftada 40 saat çalışmanın mümkün olduğunu hatırlatan Alman Sendikalar Birliği DGB birçok işletmede ücret ödenmeden haftalık çalışma süresinin uzatılması planlarına karşı çıkacaklarını açıkladı. DGB aynı zamanda CDU-CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetinin haftada 40 saat çalışma süresinin korunarak günlük çalışma süresinin esnekleştirilmesi planına da karşı olduklarını yeniledi. Değerli dinleyiciler, ilk haberimizde çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması tartışmasını aktardık. Şimdi yine çalışma hayatındayız. Ancak bu kez konu çalışma süresinden ücretlere ve sendikalara geliyor. İşte ayrıntılar. Hamburg'da Verdi Sendikası'nın 5. toplu pazarlık bölgesi toptan ve dış ticaret sektörü için pilot sözleşmeyi kabul etti. Ancak bu sonuç sendika açısından çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Verdi'nin başlangıçta talep ettiği %7 zam ve aylık en az 250 euro artış yeni anlaşmada büyük ölçüde karşılık bulmadı. Sözleşme süresi talep edilenin iki katı olan 24 ay olarak belirlendi. Buna göre Hamburg'da yaklaşık 60 bin çalışanın ücretleri Ağustos 2026'dan itibaren %2,9, Mayıs 2027'den itibaren %2,1 artırılacak. Çıraklar için ise Ağustos 2026'da 40 euro, Ağustos 2027'de 30 euro ek zam öngörülüyor. Bu rakamlar Verdi'nin talep ettiği 150 euro artışın yarısından bile az. Açıklanan zam oranları Temmuz sonunda açıklanan %2,8 enflasyon tahmininin yalnızca biraz üzerinde. Üstelik çalışanlar Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında hiçbir artış alamayacak. Bu boş aylar Verdi'nin müzakerelerde kabul edilemez dediği bir durumdu. Ancak sonuçta sözleşmeye girdi. Pilot anlaşmanın başka bir kritik yönü ise 2027'den itibaren bazı ücret gruplarının yasal asgari ücret olan 14 euro 60 sentin altına düşme ihtimali. Bu rakamlar yalnızca bir toplu sözleşmenin ayrıntıları değil. Aslında Almanya'da çalışma hayatının nereye doğru gittiğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın da parçası. Bir tarafta daha uzun çalışma, diğer tarafta sınırlı ücret artışları. Bu noktada biraz durup şu soruyu sormak gerekiyor. Çalışanlar daha fazla çalışırken bunun karşılığında daha mı az kazanacak? Şimdi bu gelişmelere biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Almanya'da çalışma hayatı daralıyor. Uzayan mesailer, gerileyen ücretler ve sendikal çıkmaz. Almanya'da çalışma yaşamı aynı anda iki baskıyla karşı karşıya. Metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate çıkarılması için işverenlerin artan talepleri ve Verdi'nin toptan dış ticarette imzaladığı asgari ücreti dahi karşılamayan toplu sözleşme. Her iki girişme sendikaların söylemle pratik arasında sıkıştığını gösteriyor. Mercedes-Benz ve Stihl gibi devler 35 saatlik haftanın artık uygun olmadığını savunarak çalışma süresini artırmak istiyor. Üstelik çoğu zaman ücret artışı olmadan. Sendikalar bu girişimi emeğe saygısızlık olarak nitelese de işveren baskısı giderek güçleniyor. Öte yandan Hamburg'da Verdi'nin kabul ettiği toplu sözleşme sendikal müzakere gücünün zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep edilen %7 zam 24 aylık sözleşmede yalnızca %2,9 ve %2,1 olarak yer buldu. Çalışanlar 3 ay boyunca hiçbir artış alamayacak. Dahası bazı ücret grupları 2027'den itibaren yasal asgari ücretin altına düşecek. Sonuç, Almanya'da çalışanlar hem daha uzun çalışma saatleri hem de daha düşük reel ücret tehdidiyle karşı karşıya. Sendikalar ise güçlü söylemlerine rağmen masada zayıf sonuçlar alarak tabanlarında güven kaybı yaşıyor. Radyo Kasel'in yorumunu dinlediniz. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum demek siyasetin hayatımızı etkilemediği anlamına gelmiyor. Çünkü çalışma saatlerimizi, ücretlerimizi, emekliliğimizi, kiralarımızı ve sosyal haklarımızı belirleyen yasalar siyaset yoluyla yani politika yoluyla çıkarılıyor. Yani siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızla ilgileniyor. Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin güçlü bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Peki diğer partiler aşırı sağın yükselişini neden engelleyemiyor? Neues Deutschland'da yer alan makalede gazeteci Christoph Ruff'a göre AfD'nin başarısının arkasında yalnızca aşırı sağ seçmenler ya da mevcut düzene tepki gösterenler bulunmuyor. Partinin özellikle siyasetle fazla ilgilenmeyen ancak seçimlerde oy kullanmaya karar veren genç erkeklerden de destek aldığı görülüyor. Ruff'a göre bazı gençler oy verecekleri partiyi partilerin vaatlerine bakmak yerine kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak seçiyor. Örneğin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet eden bir gencin AfD'nin akaryakıt almak lüks olmamalı sloganını görerek partiye oy vermeye karar vermesi bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Yazara göre burada asıl dikkat çekici soru bu seçmenlerin neden AfD'ye yöneldiğinden çok diğer partilerin neden onları ikna edemediği. Geçtiğimiz yıl yapılan gençlik seçimlerinde birçok eyalette AfD ve sol partinin öne çıkması da bu açıdan dikkat çekiyor. Çünkü bu iki partinin seçmenlere ne söylediği konusunda daha net bir siyasi çizgi sunduğu düşünülüyor. Buna karşılık CDU, SPD, FDP ve Yeşillerin seçim kampanyalarında öne çıkan temel mesajın çoğu zaman biz AfD değiliz noktasında kaldığı eleştirisi yapılıyor. Ruff'a göre yalnızca mevcut düzeni sürdürmeyi vaat eden bir siyaset AfD'ye karşı etkili bir seçenek oluşturamıyor. Çünkü AfD'ye karşı olan seçmenlerin bir bölümü mevcut durumun ne adil ne de geleceğe dönük olduğunu düşünüyor. Berlin'deki konut politikası bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2021'de yapılan halk oylamasında büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde karar çıkmasına rağmen SPD bu sonucu uygulamaya yanaşmıyor ve böyle bir adımın Doğu Almanya'daki koşullara benzeyeceğini savunuyor. Bu yaklaşım ise eleştirmenlere göre seçmenlerin gerçek sorunlarından uzaklaşıyor. Özellikle Berlin'de yüksek kiralar ciddi bir toplumsal sorun olurken geçmişe gönderme yapan siyasi söylemler seçmen açısından ikna edici olmayabiliyor. Yazara göre AfD'nin yükselişini durdurmanın yolu yalnızca AfD'ye karşı çıkmak değil. Seçmenin asıl görmek istediği şey hayatını nasıl değiştireceğine dair somut bir alternatifinizin olup olmadığı. AfD'nin yükselişi üzerine tartışmalar devam ederken siyasetin günlük hayatımızdaki etkisini bir kenara bırakıp şimdi biraz da Kassel'e bakalım. Çünkü Kassel'de son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kentte elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda 6 katının üzerinde arttı. Sektör temsilcilerine göre artışın önemli nedenlerinden biri akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Dizelin litre fiyatı 2021'de 1 euro 40 sent iken bu yıl Ağustos başında 2 euro 21 sente çıktı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj altyapısının gelişmesi de etkili oldu. Kassel'de şarj noktalarının sayısı 2022'den bu yana 323'ten 654'e yükseldi. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün çalışma hayatından siyasete, AfD'nin yükselişinden Kassel'de değişen ulaşım alışkanlıklarına kadar farklı başlıkları konuştuk. Ama aslında bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. Değişen bir Almanya'da yaşıyoruz. Çalışma koşulları değişiyor, ücretler tartışılıyor, siyasi dengeler değişiyor ve günlük hayatımızda kullandığımız araçlar bile değişiyor. Bu değişimleri yalnızca izlemek değil, neden olduğunu anlamaya çalışmak da önemli. Çünkü söylediğimiz gibi siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızı etkiliyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, bazı şairler vardır, şiirleri kitapların arasında kalır. Bazı şairler ise öldükten yıllar sonra bile konuşmaya devam eder. Can Yücel onlardan biri. Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama küfrü hala sokakta. Öfkesi hala meydanlarda. Şiirleri hala dillerde. Ve belki de en önemlisi, savunduğu başka bir dünya fikri hala tartışılıyor. Gazeteci, yazar Aydın Çubukçu, Can Yücel'in ölümünün ardından kaleme aldığı yazıda onu yalnızca bir şair olarak anlatmıyor. Onun yaşam biçimine, emekçilerle kurduğu ilişkiye ve mülkiyet anlayışına da dikkat çekiyor. Çünkü Can Yücel'in hayatında önemli bir çelişki yoktu. Söylediğiyle yaşadığı hayat birbirinden kopuk değildi. Emekçilerden söz etti ve onlardan biri gibi yaşadı. Paylaşmaktan söz etti ve sahip olduklarını paylaşılabilir şeyler olarak gördü. Ve öldüğünde geride büyük bir servet bırakmadı. Ama geride çok daha büyük bir şey bıraktı. Şiirlerini, öfkesini, sevgisini ve kendine özgü dilini. Şimdi Hazal Cemre Özer'le birlikte Can Yücel'in dünyasına biraz daha yakından bakalım. Can Yücel konuşmaya şöyle başlar. Biz hiçbir bok olamadık. Salondakiler bir anda neye uğradıklarını şaşırırlar. Derin bir sessizlik kaplar ortalığı. Salona gelmeden önce 3 bira ve yarım vodka içmesine rağmen muhteşem bir konuşma yapar. Hiç şüphesiz bol küfürlü bir konuşma. Söyleşinin soru cevap kısmında ön sıralarda oturan hanım hanımcık bir kız öğrenci parmak kaldırıp Can Yücel'e şöyle sorar.
2: Can Bey, bizler şiirlerinizi ve düşüncelerinizi çok beğeniyoruz. Size büyük bir saygı duyuyoruz. Ama konuşmalarınızda çok fazla küfüre ve argoya yer veriyorsunuz. Küfürlü konuşmasanız olmaz mı?
1: Can Yücel önce susar, sonra yavaşça doğrulur. O kocaman ellerini kürsünün üzerine koyup, küfür burjuvazinin ağzında bir lağım çukurudur. Küfür işçi sınıfının ağzında bir çiçektir deyince salonda müthiş bir alkış kopar. Sonra tamamen ayağa kalkıp şöyle bitirir konuşmasını. Arkadaşlar, bugün de çok kafa siktim. Can Yücel'in ölümünün üzerinden kaç yıl geçtiğini hesaplamak kadar güç bir aritmetik sorusu yoktur. Çünkü beklenen yanıt iki rakamın alt alta yazılıp birbirinden çıkarılmasıyla elde edilemez. Henüz toprağa verilmemişti. Köy kahvesinin önündeki bir ağacın altında tahta tabutun içinde duruyordu. Dünya ıssızlaşmış, eksilmiş, daralmıştı. Bir gün önce Ankara'nın ortasında kamu emekçilerinin izinsiz eylemi sırasında polisle göğüs göğüse gelmişken gösteriyi yöneten otobüsün üstünden bağırmışlardı. Can Yücel aramızda, Can Yücel aramızda. İzmir'de hastalıkla cebelleş halindeyken buraya nasıl geldi diye düşündü insanlar bir an. Sonra anlaşıldı. Ölmüştü ve ruhu aramızdaydı. Orası tam da Can Yücel'in olması gereken yerdi. Can Yücel tam da orada. Her zaman beraber olmak istedikleriyle birlikte olurdu. Dövüşen emekçilerle. Yaşamını, şiirini, öfkesini ve küfürünü adadığı insanlarla birlikte hep düşünü kurduğu kıpkızıl bir dünyaya doğru giderken rüzgara karşı şarkı söyleyerek yaşamalıydı. Halka, işçilere, çalışarak yaşayan herkese duyduğu derin sevgi aslında emeğin yeryüzündeki etkisini ve işlevini derinlemesine bilen kafasından kaynaklanıyordu. Kalbiyle değil, beyniyle seviyordu. Yalnızca sevgiden ibaret değildi onlarla ilişkisi. Bilinçli bir örgüt adamı olarak son nefesine kadar inandığı ne varsa gerçekleştirmeye çalıştı. Hastalığını hatırlatıp dinlenmesini, bir köşede uslu uslu oturmasını öğütleyenlere ben şairim, fil değilim, ölümü bir köşeye çekilip bekleyemem, meydanlarda ölmeliyim diyordu. Hep bir emekçi gibi yaşadı. Ona bakarak sorardım. Günümüzün bakan oğullarından hangisi yaşlılığında yoksulluk sınırında yaşayacak acaba? bir evi vardı ve güçlükle almıştı. Şiirinden, yazılarından para kazanıyordu ve bu onun en büyük övüncüydü. Mal varlığı tartışmaları sırasında söylediği ipimle kuşağım, sikimle taşağım, bütün malım mülküm budur lafı dilden dile dolaştı. Bugünlerde bir şiiri elden ele dolaşıyor. Mal varlığını bir de şöyle dökmüş.
2: Avşa Adası'nda 3 daire, 4 üçgen, 5 dikdörtgen. Gökyüzünde bir bulut, Bitlis'te 5 minare. Biri yazlık, biri kışlık, iki platonik sevgili. Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı. Islıkla da çalınabilen 4 anonim türkü. Palan dökende bir palan, bir döken. Kastamonu'da 3 kasto, 3 fay hattı, 1 çarşamba, 2 perşembe, 3 cuma. Dünyada mekan, ahirette iman. Denizde kum, uzayda yer çekimsizlik. Bir çuval gazoz kapağı, bir kibrit kutusu, sigara izmariti. 18 saç biti. Biri İngilizce 6 adet küfür. 20 tane boş naylon poşet. Sevenleri kalbinde kurulmuş bir taht. Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün. 3 ayrı parkta, 3 ayrı belediyeye ait, 3 ayrı banka reklamlı bank. Bir ayakkabı çekeceği, 2 büyük taş kütlesi. 1 adet ağaç gölgesi, 3 kuş kanadı sesi. Bir sürü kedi köpek, bir Marmara Denizi, camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci, her akşam karıştırılan 4 çöp bidonu, çalıp çalıp kaçılan 5 melodili apartman zili, nakit 15 kuruş, anne babadan kalma yarısı yaşanmış bir ömür, başka türlü bir şey.
1: Burada bence en önemli özellik platonik sevgililerden ve anasından babasından kalan ömründen gayrisinin herkes tarafından paylaşılabilen şeyler olmasıdır. Hiçbiri özel mülk değildir. Tümü herkes tarafından kullanılabilir. Herkesin sahiplenebileceği yerlerde duran, herkese ait şeylerdir. Belki onun hep özlediği, hiçbir şeye benzemeyen diye tanımladığı komünizm bu kadar basittir, bu kadar kolaydır, bu kadar insana uygundur. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta benzer. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim kız? Rengi başka, tadı başka. Onun ölümüyle dünya gerçekten ıssızlaştı. Yalnızca ailesi, arkadaşları, yoldaşları değil. Bütün insanlık büyük bir dostunu kaybetti. Hepimiz adına öfke duyan, hepimiz adına ve hepimizin toplamından daha fazla seven ve hepimiz adına hiç kimsenin edemeyeceği kadar güzel küfür eden adam, mal varlığını yine herkese bırakarak çekip gitti. Nerede bir ağaç gölgesi, kuş sesi, kedi ve diğer şeyler varsa orada Can Yücel'in anasının ak sütü kadar helal malı vardır. Dünyayı böylesine sahiplenen ve giderken tümüyle asıl sahiplerini bırakan o adamın anısını bütün burjuva dünyasına en sert eleştirilerinden birini dile getirdiği bir şiiriyle selamlayalım.
3: Sevgi duvarı, sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kumkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın bar, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım, ne kadar kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol şedik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki başucumda bir sen varsın, bir de evren saymıyorum. Ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.
1: Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta benzer. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim kız? Rengi başka, tadı başka. Aydın Çubukçu'nun da yazısında vurguladığı gibi Can Yücel giderken geride büyük bir servet bırakmadı. Ama bize bir ağaç gölgesi bıraktı. Bir kuş sesi, bir deniz, bir avuç küfür, bir sürü şiir ve en önemlisi başka türlü bir dünyanın mümkün olabileceğine dair inatçı bir umut. Can Yücel öldü ama sözü ölmedi. Çünkü bazı şairler toprağa gömülür, bazıları ise insanların diline. Can Yücel de bizim dilimizde yaşamaya devam ediyor. Bu programı Can Yücel'i ölümünün 8. yıl dönümünde anan gazeteci yazar Aydın Çubukçu'nun yazısından yola çıkarak 12. ölüm yıl dönümü için hazırladık. Ve Can Yücel'i kendi sözleriyle uğurlayalım.
3: Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.
0: Radyo Kassel 57 80 65

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

yanma kanma. Kulübüme patma bu bir iltifatma. Gönlüm kaçar yanında inzibatma. Uzaktayım kopanda irtibatlı kalbim.

0: haftada 35 saatlik çalışma süresi tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da gündem yoğun. Çalışma hayatından siyaseti, seçimlerden Kassel'de hızla değişen otomobil tercihine kadar birçok gelişme günlük yaşamımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bir tarafta 35 saatlik çalışma haftasının 40 saate çıkarılması tartışılıyor. Diğer tarafta toplu sözleşmelerde çalışanların elde ettiği ücret artışları sorgulanıyor. Siyasette ise yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin yükselişi tartışılmaya devam ediyor. Peki diğer partiler neden seçmeni ikna etmekte zorlanıyor? Kısacası bugün yine çalışma hayatından siyasete, siyasetten günlük yaşamımıza uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılması istendi. Almanya'nın otomotiv sanayi devlerinden Mercedes-Benz'den sonra başka sektörlerde de haftalık çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması girişimleri artmaya devam ediyor. Bu yıl Haziran ayında Mercedes-Benz Yönetim Kurulu tasarruf planları çerçevesinde Metal İşçileri Sendikası IG Metal ile 1995 yılında yapılan sözleşmeye göre 35 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saate yükseltilmesini gündeme getirdi. Mercedes-Benz'in girişimine örnek alan metal ve elektronik sektöründeki bazı şirketlerde haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate yükseltilmesi için harekete geçti. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Weiblingen merkezli Stihl Holding de haftalık çalışma saatlerinin ücret artışı olmadan 35'ten 40'a yükseltilmesini istedi. Stihl Holding Denetleme Kurulu Başkanı Stihl, Almanya'daki 35 saatlik haftalık çalışma süresinin artık günümüze uygun olmadığını belirtti. Sendikalardan ise bu çalışan insanların emeğine saygısızlıktır cevabı geldi. Sözleşmelere göre haftada 40 saat çalışmanın mümkün olduğunu hatırlatan Alman Sendikalar Birliği DGB birçok işletmede ücret ödenmeden haftalık çalışma süresinin uzatılması planlarına karşı çıkacaklarını açıkladı. DGB aynı zamanda CDU-CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetinin haftada 40 saat çalışma süresinin korunarak günlük çalışma süresinin esnekleştirilmesi planına da karşı olduklarını yeniledi. Değerli dinleyiciler, ilk haberimizde çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması tartışmasını aktardık. Şimdi yine çalışma hayatındayız. Ancak bu kez konu çalışma süresinden ücretlere ve sendikalara geliyor. İşte ayrıntılar. Hamburg'da Verdi Sendikası'nın 5. toplu pazarlık bölgesi toptan ve dış ticaret sektörü için pilot sözleşmeyi kabul etti. Ancak bu sonuç sendika açısından çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Verdi'nin başlangıçta talep ettiği %7 zam ve aylık en az 250 euro artış yeni anlaşmada büyük ölçüde karşılık bulmadı. Sözleşme süresi talep edilenin iki katı olan 24 ay olarak belirlendi. Buna göre Hamburg'da yaklaşık 60 bin çalışanın ücretleri Ağustos 2026'dan itibaren %2,9, Mayıs 2027'den itibaren %2,1 artırılacak. Çıraklar için ise Ağustos 2026'da 40 euro, Ağustos 2027'de 30 euro ek zam öngörülüyor. Bu rakamlar Verdi'nin talep ettiği 150 euro artışın yarısından bile az. Açıklanan zam oranları Temmuz sonunda açıklanan %2,8 enflasyon tahmininin yalnızca biraz üzerinde. Üstelik çalışanlar Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında hiçbir artış alamayacak. Bu boş aylar Verdi'nin müzakerelerde kabul edilemez dediği bir durumdu. Ancak sonuçta sözleşmeye girdi. Pilot anlaşmanın başka bir kritik yönü ise 2027'den itibaren bazı ücret gruplarının yasal asgari ücret olan 14 euro 60 sentin altına düşme ihtimali. Bu rakamlar yalnızca bir toplu sözleşmenin ayrıntıları değil. Aslında Almanya'da çalışma hayatının nereye doğru gittiğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın da parçası. Bir tarafta daha uzun çalışma, diğer tarafta sınırlı ücret artışları. Bu noktada biraz durup şu soruyu sormak gerekiyor. Çalışanlar daha fazla çalışırken bunun karşılığında daha mı az kazanacak? Şimdi bu gelişmelere biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Almanya'da çalışma hayatı daralıyor. Uzayan mesailer, gerileyen ücretler ve sendikal çıkmaz. Almanya'da çalışma yaşamı aynı anda iki baskıyla karşı karşıya. Metal ve elektronik sektöründe haftalık çalışma süresinin yeniden 40 saate çıkarılması için işverenlerin artan talepleri ve Verdi'nin toptan dış ticarette imzaladığı asgari ücreti dahi karşılamayan toplu sözleşme. Her iki girişme sendikaların söylemle pratik arasında sıkıştığını gösteriyor. Mercedes-Benz ve Stihl gibi devler 35 saatlik haftanın artık uygun olmadığını savunarak çalışma süresini artırmak istiyor. Üstelik çoğu zaman ücret artışı olmadan. Sendikalar bu girişimi emeğe saygısızlık olarak nitelese de işveren baskısı giderek güçleniyor. Öte yandan Hamburg'da Verdi'nin kabul ettiği toplu sözleşme sendikal müzakere gücünün zayıfladığını ortaya koyuyor. Talep edilen %7 zam 24 aylık sözleşmede yalnızca %2,9 ve %2,1 olarak yer buldu. Çalışanlar 3 ay boyunca hiçbir artış alamayacak. Dahası bazı ücret grupları 2027'den itibaren yasal asgari ücretin altına düşecek. Sonuç, Almanya'da çalışanlar hem daha uzun çalışma saatleri hem de daha düşük reel ücret tehdidiyle karşı karşıya. Sendikalar ise güçlü söylemlerine rağmen masada zayıf sonuçlar alarak tabanlarında güven kaybı yaşıyor. Radyo Kasel'in yorumunu dinlediniz. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum demek siyasetin hayatımızı etkilemediği anlamına gelmiyor. Çünkü çalışma saatlerimizi, ücretlerimizi, emekliliğimizi, kiralarımızı ve sosyal haklarımızı belirleyen yasalar siyaset yoluyla yani politika yoluyla çıkarılıyor. Yani siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızla ilgileniyor. Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin güçlü bir sonuç elde etmesi bekleniyor. Peki diğer partiler aşırı sağın yükselişini neden engelleyemiyor? Neues Deutschland'da yer alan makalede gazeteci Christoph Ruff'a göre AfD'nin başarısının arkasında yalnızca aşırı sağ seçmenler ya da mevcut düzene tepki gösterenler bulunmuyor. Partinin özellikle siyasetle fazla ilgilenmeyen ancak seçimlerde oy kullanmaya karar veren genç erkeklerden de destek aldığı görülüyor. Ruff'a göre bazı gençler oy verecekleri partiyi partilerin vaatlerine bakmak yerine kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak seçiyor. Örneğin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet eden bir gencin AfD'nin akaryakıt almak lüks olmamalı sloganını görerek partiye oy vermeye karar vermesi bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Yazara göre burada asıl dikkat çekici soru bu seçmenlerin neden AfD'ye yöneldiğinden çok diğer partilerin neden onları ikna edemediği. Geçtiğimiz yıl yapılan gençlik seçimlerinde birçok eyalette AfD ve sol partinin öne çıkması da bu açıdan dikkat çekiyor. Çünkü bu iki partinin seçmenlere ne söylediği konusunda daha net bir siyasi çizgi sunduğu düşünülüyor. Buna karşılık CDU, SPD, FDP ve Yeşillerin seçim kampanyalarında öne çıkan temel mesajın çoğu zaman biz AfD değiliz noktasında kaldığı eleştirisi yapılıyor. Ruff'a göre yalnızca mevcut düzeni sürdürmeyi vaat eden bir siyaset AfD'ye karşı etkili bir seçenek oluşturamıyor. Çünkü AfD'ye karşı olan seçmenlerin bir bölümü mevcut durumun ne adil ne de geleceğe dönük olduğunu düşünüyor. Berlin'deki konut politikası bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2021'de yapılan halk oylamasında büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde karar çıkmasına rağmen SPD bu sonucu uygulamaya yanaşmıyor ve böyle bir adımın Doğu Almanya'daki koşullara benzeyeceğini savunuyor. Bu yaklaşım ise eleştirmenlere göre seçmenlerin gerçek sorunlarından uzaklaşıyor. Özellikle Berlin'de yüksek kiralar ciddi bir toplumsal sorun olurken geçmişe gönderme yapan siyasi söylemler seçmen açısından ikna edici olmayabiliyor. Yazara göre AfD'nin yükselişini durdurmanın yolu yalnızca AfD'ye karşı çıkmak değil. Seçmenin asıl görmek istediği şey hayatını nasıl değiştireceğine dair somut bir alternatifinizin olup olmadığı. AfD'nin yükselişi üzerine tartışmalar devam ederken siyasetin günlük hayatımızdaki etkisini bir kenara bırakıp şimdi biraz da Kassel'e bakalım. Çünkü Kassel'de son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kentte elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda 6 katın üzerinde arttı. Sektör temsilcilerine göre artışın önemli nedenlerinden biri akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Dizelin litre fiyatı 2021'de 1 euro 40 sent iken bu yıl Ağustos başında 2 euro 21 sente çıktı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj altyapısının gelişmesi de etkili oldu. Kassel'de şarj noktalarının sayısı 2022'den bu yana 323'ten 654'e yükseldi. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün çalışma hayatından siyasete, AfD'nin yükselişinden Kassel'de değişen ulaşım alışkanlıklarına kadar farklı başlıkları konuştuk. Ama aslında bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. Değişen bir Almanya'da yaşıyoruz. Çalışma koşulları değişiyor, ücretler tartışılıyor, siyasi dengeler değişiyor ve günlük hayatımızda kullandığımız araçlar bile değişiyor. Bu değişimleri yalnızca izlemek değil, neden olduğunu anlamaya çalışmak da önemli. Çünkü söylediğimiz gibi siyasetle ilgilenmesek bile siyaset bizim hayatımızı etkiliyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kassel Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105,8 mega.
1: AFAK reformu yine hayal kırıklığıyla geldi.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya ve Avrupa gündeminde yine öğrencilerden güvenlik politikalarına, Kassel'deki yol çalışmalarından gençlerin antifaşist buluşmasına kadar uzanan önemli haberler var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İlk haberimiz öğrencilerden ve giderek büyüyen geçim sorunundan. Almanya'da yıllardır beklenen BAföG reformu kabineden geçti. Hükümet bunu öğrencileri daha iyi destekleyecek bir modernleşme olarak sunuyor. Ancak rakamlar reformun öğrencilerin yaşadığı ekonomik gerçekliğin gerisinde kaldığını gösteriyor. En dikkat çekici örnek konut desteği. Öğrencilerin aldığı konut katkısı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Ancak bu artış 2027 yaz dönemine kadar uygulanmayacak. Oysa öğrenci evlerinde bir odanın ortalama kirası daha şimdiden 512 euro seviyesine ulaşmış durumda. Münih gibi pahalı kentlerde ise kiralar 800 euroya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 440 euroluk destek daha yürürlüğe girmeden gerçek kira maliyetlerinin altında kalıyor. Temel BAföG desteğinin 2029'da 563 euroya çıkarılması da benzer bir sorunu ortaya koyuyor. Bugünün temel güvence düzeyini 3 yıl sonraki öğrenci desteğinin ölçüsü yapmak, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışı hesaba katmamak anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle hükümet bugünün rakamlarını geleceğe taşıyarak öğrencilerin ekonomik sorununu çözmeye çalışıyor. Daha da tartışmalı olan ise bazı öğrencilerin kapsam dışında bırakılması. Evde yaşayan öğrenciler için konut desteğinin 2029'da kaldırılması özellikle dar gelirli ailelerden gelen gençleri etkileyecek. 45 yaş üstü öğrencilerin BAföG hakkının kaldırılması ise ikinci eğitim şansını kullanmak, üniversiteye daha ileri yaşta dönmek veya eğitimine ara verdikten sonra yeniden başlamak isteyenleri zor durumda bırakacak. Üstelik BAföG sistemine olan ilgi zaten ciddi biçimde azalmış durumda. 2025'te yaklaşık 570 bin kişi BAföG aldı. Bu son 25 yılın en düşük seviyesi. Bu tablo yalnızca öğrencilerin sayısındaki değişimle açıklanamıyor. Desteklerin hayat pahalılığı karşısında giderek yetersiz kalması da önemli bir etken. Bu nedenle asıl soru reformun yapılıp yapılmadığı değil. Bu reform öğrencilerin bugünkü hayatını gerçekten kolaylaştıracak mı? Mevcut rakamlar bu soruya şimdilik olumlu bir yanıt vermiyor. Kiralar bugünden 500 euronun üzerindeyken konut desteğini gelecekte 440 euroya çıkarmak, temel desteği ise 2029'da bugünün seviyesine yaklaştırmak, eğitimdeki fırsat eşitliğini güçlendirmekten çok öğrencilerin ekonomik sorunlarını ertelemek anlamına geliyor. Kısacası BAföG reformu var ama öğrencilerin geçim krizine yetişebilen bir reform henüz yok. İlk haberimizde BAföG reformunun rakamlarına baktık. Ancak rakamların arkasında çok daha önemli bir gerçek var. BAföG yetmediği için öğrenciler çalışmak zorunda kalıyor. Peki gençler gerçekten çalışmayı mı tercih ediyor yoksa onları ekonomik koşullar mı buna zorluyor? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Hükümetin kabul ettiği yeni BAföG reformu eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sorunlarını çözmüyor. Neues Deutschland için yazan Stefan Otta'ya göre Araştırma Bakanı Baer'in öğrencilerin üniversite eğitiminin yanında çalışmasını ayrıcalıklı bir durum ve sorun olmayan bir şey gibi göstermesi gençlerin gerçek yaşam koşullarından ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koyuyor. Üniversite eğitimi esas olarak tam zamanlı bir faaliyet olmasına rağmen BAFÖK'ün yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda öğrenci kira ve temel yaşam giderlerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin önemli bir bölümü artık geçici olarak biraz ek gelir elde etmek için değil, düzenli bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Birçoğu restoranlarda veya perakende sektöründe iş buluyor. Yazara göre BAFÖK yıllar içinde yapılan yetersiz artışlar nedeniyle öğrenciler için gerçek bir geçim desteği olmaktan çıktı. Yeni reformun da bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. Öte yandan gençler uzun süredir çalışmaktan kaçan tembel kuşak olarak suçlanıyor. Oysa İAB araştırmasına göre gençler bugün son yıllardakinden çok daha fazla çalışıyor ve öğrencilerin çalışanlar içindeki payı da önemli ölçüde arttı. Dolayısıyla sorun gençlerin çalışmak istememesi değil. Tam tersine birçok öğrenci eğitimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin geçim mücadelesinden şimdi Almanya'nın güvenlik politikalarına geçiyoruz. Hükümet değişen güvenlik ortamını gerekçe göstererek gizli servislere çok daha geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor. Alman hükümeti BND ve Anayasa Koruma Teşkilatı'nın yetkilerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Hükümet Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek bu düzenlemeyi gerektiği bir güvenlik reformu olarak savunuyor. Ancak tasarı gizli servislere bugüne kadar büyük ölçüde polise ait olan bazı yetkiler verilmesini öngörüyor. Buna göre gizli servisler ev araması yapabilecek, internet ve sosyal medya verilerini daha geniş biçimde tarayabilecek, yapay zekayla büyük veri setlerini analiz edebilecek ve bazı durumlarda güvenlik kameralarına erişebilecek. Yurt dışında ise sabotaj, siber saldırı ve askeri sevkiyatları engellemeye yönelik operasyonların önünü açabilecek. Bu durum Almanya'da ciddi bir tarihsel tartışmayı da beraberinde getiriyor. Nazi döneminde Gestapo, gizli servis ve polis yetkililerini birleştirerek büyük bir baskı ve terör mekanizmasına dönüşmüştü. Doğu Almanya'daki Stasi ise milyonlarca insanı izleyen ve baskı altında tutan devasa bir gözetim sistemi kurmuştu. Savaş sonrasında Almanya'da bu nedenle gizli servisle polis yetkililerinin birbirinden ayrılması temel güvenlik ilkelerinden biri haline gelmişti. Yeni düzenleme doğrudan Gestapo veya Stasi dönemini geri getirmese de eleştirmenler gizli servislere fazla güç verilmesinin tehlikeli bir kapı açabileceği uyarısında bulunuyor. Kısacası tartışma yalnızca güvenlik değil, güvenlikle özgürlük arasındaki sınırın nerede çizilebileceği konusunda düğümleniyor. Almanya'nın güvenlik politikalarındaki bu tartışmalı değişiklikten Kassel'in günlük yaşamına dönelim. Kassel'de ise bu kez gündemin konusu güvenlik değil, yollar ve bitmeyen trafik sıkışıklığı. Kassel'de Löschnerstrasse'nin Kasım ayına kadar kapalı kalması ve Kohlenstrasse'deki kısıtlamalar şehir içi trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Bölge sakinleri bazı sürücülerin bisiklet yollarını kullanarak veya barikatları kaldırarak yasa dışı yollar denediğini söylüyor. A44'teki tır yangının sonrası yaşanan trafik kaosu mevcut yol çalışmalarının etkisini daha da artırdı. Çalışmaların bazı bölümlerde Kasım ortasına kadar süreceği açıklandı. Kentte aynı anda bu kadar çok çalışma yapılması eleştirilirken Documenta 2027 hazırlıkları veya sıcak hava kaynaklı yol hasarlarının gecikmeye yol açıp açmadığı merak ediliyor. Kassel'de trafik sıkışıklığı ve yol çalışmaları gündelik hayatı zorlaştırırken son haberimizde bambaşka bir ortam var. Bu kez yüzlerce genç bir araya geliyor. tartışıyor, öğreniyor, müzik yapıyor ve geçmişle yüzleşiyor. Avusturya'daki Atterze Gölü kıyısında düzenlenen antifaşist gençlik kampına 18 ülkeden 900 genç katılıyor ve bu buluşmanın Mauthausen toplama kampı ziyaretiyle birleşmesi geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Avusturya'daki Atterze Gölü kıyısında düzenlenen 29. Uluslararası Antifaşist Gençlik Kampı 18 ülkeden gelen 900 genci bir araya getiriyor. Gençler savaşların nasıl durdurulabileceğinden faşizmin yükselişine, Orta Doğu'dan Latin Amerika'daki gençlik hareketine kadar birçok konuda tartışmalar yürütüyor. Kamp yalnızca panellerden ibaret değil. Kolektif yaşam, kültürel etkinlikler, konserler ve tiyatro gösterileri gençler arasında güçlü bir dayanışma duygusu yaratıyor. Kampın en çarpıcı anı gençlerin Mauthausen toplama kampını ziyaret etmesi. Bu ziyaret geçmişin acılarını hatırlatırken bugün yükselen ırkçılık ve faşizme karşı mücadelenin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kampın ruhu net. Gençlik bir araya geldiğinde hem umut hem de değişim ihtimali büyüyor. Bugünün haberlerinde aslında ortak bir soru vardı. İnsanların nasıl bir toplumda yaşamak istediği? Daha fazla güvenlik adına daha fazla gözetim mi? Eğitimde gerçek bir fırsat eşitliği mi? Yoksa geçmişin deneyimlerinden ders çıkararak daha demokratik ve dayanışmacı bir gelecek mi? Son haberimizde gördüğümüz gibi gençlerin bir araya gelmesi ve geçmişle yüzleşmesi geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda hala umut olduğunu gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçak Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: OFEC reformu yine hayal kırıklığıyla geldi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya ve Avrupa gündeminde yine öğrencilerden güvenlik politikalarına, Kassel'deki yol çalışmalarından gençlerin antifaşist buluşmasına kadar uzanan önemli haberler var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İlk haberimiz öğrencilerden ve giderek büyüyen geçim sorunundan. Almanya'da yıllardır beklenen BAföG reformu kabineden geçti. Hükümet bunu öğrencileri daha iyi destekleyecek bir modernleşme olarak sunuyor. Ancak rakamlar reformun öğrencilerin yaşadığı ekonomik gerçekliğin gerisinde kaldığını gösteriyor. En dikkat çekici örnek konut desteği. Öğrencilerin aldığı konut katkısı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Ancak bu artış 2027 yaz dönemine kadar uygulanmayacak. Oysa öğrenci evlerinde bir odanın ortalama kirası daha şimdiden 512 euro seviyesine ulaşmış durumda. Münih gibi pahalı kentlerde ise kiralar 800 euroya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 440 euroluk destek daha yürürlüğe girmeden gerçek kira maliyetlerinin altında kalıyor. Temel BAföG desteğinin 2029'da 563 euroya çıkarılması da benzer bir sorunu ortaya koyuyor. Bugünün temel güvence düzeyini 3 yıl sonraki öğrenci desteğinin ölçüsü yapmak, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışı hesaba katmamak anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle hükümet bugünün rakamlarını geleceğe taşıyarak öğrencilerin ekonomik sorununu çözmeye çalışıyor. Daha da tartışmalı olan ise bazı öğrencilerin kapsam dışında bırakılması. Evde yaşayan öğrenciler için konut desteğinin 2029'da kaldırılması, özellikle dar gelirli ailelerden gelen gençleri etkileyecek. 45 yaş üstü öğrencilerin BAföG hakkının kaldırılması ise ikinci eğitim şansını kullanmak, üniversiteye daha ileri yaşta dönmek veya eğitimine ara verdikten sonra yeniden başlamak isteyenleri zor durumda bırakacak. Üstelik BAföG sistemine olan ilgi zaten ciddi biçimde azalmış durumda. 2025'te yaklaşık 570 bin kişi BAföG aldı. Bu son 25 yılın en düşük seviyesi. Bu tablo yalnızca öğrencilerin sayısındaki değişimle açıklanamıyor. Desteklerin hayat pahalılığı karşısında giderek yetersiz kalması da önemli bir etken. Bu nedenle asıl soru reformun yapılıp yapılmadığı değil. Bu reform öğrencilerin bugünkü hayatını gerçekten kolaylaştıracak mı? Mevcut rakamlar bu soruya şimdilik olumlu bir yanıt vermiyor. Kiralar bugünden 500 euronun üzerindeyken konut desteğini gelecekte 440 euroya çıkarmak, temel desteği ise 2029'da bugünün seviyesine yaklaştırmak, eğitimdeki fırsat eşitliğini güçlendirmekten çok öğrencilerin ekonomik sorunlarını ertelemek anlamına geliyor. Kısacası BAföG reformu var ama öğrencilerin geçim krizine yetişebilen bir reform henüz yok. İlk haberimizde BAföG reformunun rakamlarına baktık. Ancak rakamların arkasında çok daha önemli bir gerçek var. BAföG yetmediği için öğrenciler çalışmak zorunda kalıyor. Peki gençler gerçekten çalışmayı mı tercih ediyor yoksa onları ekonomik koşullar mı buna zorluyor? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Hükümetin kabul ettiği yeni BAföG reformu eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sorunlarını çözmüyor. Neues Deutschland için yazan Stefan Otta'ya göre Araştırma Bakanı Baer'in öğrencilerin üniversite eğitiminin yanında çalışmasını ayrıcalıklı bir durum ve sorun olmayan bir şey gibi göstermesi gençlerin gerçek yaşam koşullarından ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koyuyor. Üniversite eğitimi esas olarak tam zamanlı bir faaliyet olmasına rağmen BAFAK'ın yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda öğrenci kira ve temel yaşam giderlerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin önemli bir bölümü artık geçici olarak biraz ek gelir elde etmek için değil, düzenli bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Birçoğu restoranlarda veya perakende sektöründe iş buluyor. Yazara göre BAFÖK yıllar içinde yapılan yetersiz artışlar nedeniyle öğrenciler için gerçek bir geçim desteği olmaktan çıktı. Yeni reformun da bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. Öte yandan gençler uzun süredir çalışmaktan kaçan tembel kuşak olarak suçlanıyor. Oysa İAB araştırmasına göre gençler bugün son yıllardakinden çok daha fazla çalışıyor ve öğrencilerin çalışanlar içindeki payı da önemli ölçüde arttı. Dolayısıyla sorun gençlerin çalışmak istememesi değil. Tam tersine birçok öğrenci eğitimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin geçim mücadelesinden şimdi Almanya'nın güvenlik politikalarına geçiyoruz. Hükümet değişen güvenlik ortamını gerekçe göstererek gizli servislere çok daha geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor. Alman hükümeti BND ve Anayasa Koruma Teşkilatı'nın yetkilerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Hükümet Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek bu düzenlemeyi gerekli bir güvenlik reformu olarak savunuyor. Ancak tasarı gizli servislere bugüne kadar büyük ölçüde polise ait olan bazı yetkiler verilmesini öngörüyor. Buna göre gizli servisler ev araması yapabilecek, internet ve sosyal medya verilerini daha geniş biçimde tarayabilecek, yapay zeka ile büyük veri setlerini analiz edebilecek ve bazı durumlarda güvenlik kameralarına erişebilecek. Yurt dışında ise sabotaj, siber saldırı ve askeri sevkiyatları engellemeye yönelik operasyonların önünü açabilecek. Bu durum Almanya'da ciddi bir tarihsel tartışmayı da beraberinde getiriyor. Nazi döneminde Gestapo, gizli servis ve polis yetkililerini birleştirerek büyük bir baskı ve terör mekanizmasına dönüşmüştü. Doğu Almanya'daki Stasi ise milyonlarca insanı izleyen ve baskı altında tutan devasa bir gözetim sistemi kurmuştu. Savaş sonrasında Almanya'da bu nedenle gizli servisle polis yetkililerinin birbirinden ayrılması temel güvenlik ilkelerinden biri haline gelmişti. Yeni düzenleme doğrudan Gestapo veya Stasi dönemini geri getirmese de eleştirmenler gizli servislere fazla güç verilmesinin tehlikeli bir kapı açabileceği uyarısına bulunuyor. Kısacası tartışma yalnızca güvenlik değil, güvenlikle özgürlük arasındaki sınırın nerede çizilebileceği konusunda düğümleniyor. Almanya'nın güvenlik politikalarındaki bu tartışmalı değişiklikten Kassel'in günlük yaşamına dönelim. Kassel'de ise bu kez gündemin konusu güvenlik değil, yollar ve bitmeyen trafik sıkışıklığı. Kassel'de Löschner Strasse'nin Kasım ayına kadar kapalı kalması ve Kohlen

0: araştırırken son haberimizde bambaşka bir ortam var. Bu kez yüzlerce genç bir araya geliyor. Tartışıyor, öğreniyor, müzik yapıyor ve geçmişle yüzleşiyor. Avusturya'daki Atterzee Gölü kıyısında düzenlenen antifaşist gençlik kampına 18 ülkeden 900 genç katılıyor. Ve bu buluşmanın Mauthausen toplama kampı ziyaretiyle birleşmesi geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Avusturya'daki Atterzee Gölü kıyısında düzenlenen 29. Uluslararası Antifaşist Gençlik Kampı 18 ülkeden gelen 900 genci bir araya getiriyor. Gençler savaşların nasıl durdurulabileceğinden faşizmin yükselişine, Orta Doğu'dan Latin Amerika'daki gençlik hareketine kadar birçok konuda tartışmalar yürütüyor. Kamp yalnızca panellerden ibaret değil. Kolektif yaşam, kültürel etkinlikler, konserler ve tiyatro gösterileri gençler arasında güçlü bir dayanışma duygusu yaratıyor. Kampın en çarpıcı anı gençlerin Mauthausen toplama kampını ziyaret etmesi. Bu ziyaret geçmişin acılarını hatırlatırken bugün yükselen ırkçılık ve faşizme karşı mücadelenin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kampın ruhu net. Gençlik bir araya geldiğinde hem umut hem de değişim ihtimali büyüyor. Bugünün haberlerinde aslında ortak bir soru vardı. İnsanların nasıl bir toplumda yaşamak istediği? Daha fazla güvenlik adına daha fazla gözetim mi? Eğitimde gerçek bir fırsat eşitliği mi? Yoksa geçmişin deneyimlerinden ders çıkararak daha demokratik ve dayanışmacı bir gelecek mi? Son haberimizde gördüğümüz gibi gençlerin bir araya gelmesi ve geçmişle yüzleşmesi geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda hala umut olduğunu gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.